0: yazacaklar yazacağım oğlum. Ama galiba kıtayı kaldığı zaman atar ben. Alış kıtayı getireceğim. Pardon, pardon.
1: Barcollante in bufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte